Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer,

bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

bazda anahtar ve o kadar fazla kilit var. Çakılı bir çivim yok beklentim ne bu hayattan.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol Hassa Demiryolu ve Otoyolu projesi kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Amik Ovası'na ulaşımın 1 saatten 5 dakikaya düşeceğini duyurdu. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yanan yolcu otobüsünde bir bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı kazada yaralıların ilk ifadeleri ortaya çıktı. Yaralıların jandarmadaki ifadelerinde kazadan yaklaşık 20 dakika önce şoförün araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol yaptığını, daha sonra yola devam ettiğini söyledikleri öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'te sağladığımız 5 milyar lira destekle eczacılarımızın yanında olduk, vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık dedi. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali kapsamında Yavuz Derindeniz sondaj gemisine Sıfır Atık Festivali yazılı bir pankart asarak "Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun" çağrısı yaptı.
1: Spor.
0: A Milli Futbol takımı ile bugün hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Kuzey Makedonya'da Milli Takımlar Sportif Direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir iş çıkardığını belirterek organizasyonda Ay Yıldızlı ekibi destekleyeceklerini söyledi. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok, eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.696 lira 19 kuruş, Amerikan doları 45 lira 87 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 77 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 12 sent, bir bitcoin 73.522 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.662 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması

0: ısı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.

Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı. 95.5

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol hassa demir yolu ve otoyolu projesi kapsamında Amanos Dağları'nın

0: altından geçecek dev tünellerle Amikovası'na ulaşımın 1 saatten 5 dakikaya düşeceğini duyurdu. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yanan yolcu otobüsünde bir bebek 8 kişinin hayatını kaybetti. 33 kişinin yaralandığı kazada yaralıların ilk ifadeleri ortaya çıktı. Yaralıların jandarmadaki ifadelerinde kazadan yaklaşık 20 dakika önce şoförün araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol yaptığını, daha sonra yola devam ettiğini söyledikleri öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'te sağladığımız 5 milyar lira destekle eczacılarımızın yanında olduk. Vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık, dedi. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali kapsamında Yavuz Derindeniz sondaj gemisine Sıfır Atık Festivali yazılı bir pankart asarak "Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun" çağrısı yaptı.
1: Spor.
0: A Milli Futbol takımı ile bugün hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Kuzey Makedonya'da Milli Takımlar Sportif Direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir iş çıkardığını belirterek organizasyonda Ay Yıldız'da ekibi destekleyeceklerini söyledi. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok, eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle, dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.696 lira 19 kuruş, Amerikan doları 45 lira 87 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 77 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 12 sent, bir bitcoin 73.522 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.662 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5.

düştüm kandım. Verilen sözler dargınma, ama çıkamadın aklımdan. Sevgimi göreceksin sandım.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

sabır sabır dökük kanatlarım. Aksın bacaklarından oluk oluk. Milyonlarca doğmayacak

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan kabinenin öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durumda kabine toplantısında ele alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Sınava ilişkin itirazlar en geç 5 takvim günü içinde MEP Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan e-itiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamaları kapsamında toplam 29.353 personelin yeni görev yerlerine atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la olası bir anlaşma sürecine ve ABD iç siyasetinde kendisine yöneltilen eleştirilere dair açıklamalarda bulundu. İran'ın bir anlaşma yapmayı gerçekten istediğini savunan Trump, yapılacak böyle bir anlaşmanın ABD ve müttefikleri için iyi sonuçlar doğuracağını belirtti.
1: Spor.
0: A Milli Futbol takımı ile bugün hazırlık maçında

0: karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Kuzey Makedonya'da milli takımlar sportif direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir iş çıkardığını belirterek, organizasyonda Ay Yıldızlı ekibi destekleyeceklerini söyledi. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan adayı Aziz Yıldırım, 8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok, eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.645 lira 62 kuruş, Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, euro 53 lira 55 kuruş, sterlin 61 lira 90 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 43 sent, bir bitcoin 72.900 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.806 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Işıklar kapalıyken ay gibi gözüküyor bu arada, çok güzel.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılında tarihi bir rekorla 1,60 trilyon dolar olan gayri safi yurt içi hasılamız, 2026 yılı ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda 1,64 trilyon dolara ulaşmıştır dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makroekonomik istikrarı güçlendirerek dayanıklılığımızı pekiştirecek, yüksek katma değerli üretim ve ihracatla sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayacak ve vatandaşlarımızın refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında

0: 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin ağırlandığını açıkladı. Uygulama bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 11 müze ve 9 ören yeri olmak üzere toplam 20 müze ve ören yerinde devam edecek.
1: Spor.
0: A Milli Futbol takımı ile bugün hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Kuzey Makedonya'da milli takımlar sportif direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir iş çıkardığını belirterek organizasyonda Ay Yıldızlı ekibi destekleyeceklerini söyledi. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok, eğer gerekliyse gelmesi gerekiyorsa ihtiyaç olursa memnuniyetle dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.645 lira 62 kuruş, Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, euro 53 lira 55 kuruş, sterlin 61 lira 90 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 43 sent, bir bitcoin 72.900 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.806 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

engelle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.

0: yerine.
1: Neden?

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.53'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler, Türkiye ekonomisindeki son durumla terörsüz Türkiye sürecinin ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptığı gibi Lübnan'da da işgal ettiği yerleri yaşanmaz hale getirerek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı görülmektedir denildi. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına 26 Nisan'da 5, 6, 7 ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerindeki öğrencilere yönelik uygulandı. Bakanlığın internet adresinden ilan edilen sınav sonuçlarına göre sınava katılan öğrencilerden 70 bini yapılan değerlendirme sonucu başarılı sayılarak burs almaya hak kazandı.
4: Spor.
3: A milli futbol takımıyla bugün hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Kuzey Makedonya'da Milli Takımlar Sportif Direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir iş çıkardığını belirterek, organizasyonda Ay Yıldızlı ekibi destekleyeceklerini söyledi. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok, eğer gerekliyse gelmesi gerekiyorsa ihtiyaç olursa memnuniyetle dedi.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.645 lira 62 kuruş, Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, euro 53 lira 55 kuruş, sterlin 61 lira 90 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 43 sent, bir bitcoin 72.900 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.806 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.53'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler, Türkiye ekonomisindeki son durumla terörsüz Türkiye sürecinin ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptığı gibi Lübnan'da da işgal ettiği yerleri yaşanmaz hale getirerek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı görülmektedir denildi. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına 26 Nisan'da 5, 6, 7 ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerindeki öğrencilere yönelik uygulandı. Bakanlığın internet adresinden ilan edilen sınav sonuçlarına göre sınava katılan öğrencilerden 70 bini yapılan değerlendirme sonucu başarılı sayılarak burs almaya hak kazandı.
1: Spor. A milli futbol takımı ile bugün hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Kuzey Makedonya'da Milli Takımlar Sportif Direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir iş çıkardığını belirterek, organizasyonda Ay Yıldızlı ekibi destekleyeceklerini söyledi. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok, eğer gerekliyse gelmesi gerekiyorsa ihtiyaç olursa memnuniyetle dedi.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.645 lira 62 kuruş, Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, euro 53 lira 55 kuruş, sterlin 61 lira 90 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 43 sent, bir bitcoin 72.900 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.806 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Haber.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattımdan yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: ki.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Efendim gecemiz devam ediyor. En güzel şarkılar, şiirler sizin seçtiklerinizle. Fatma Kılınç, abicim bu gece yanındayız, sevdiklerimizin yanındayız. Bitti mapus, bitti kuşlar gibiyim. Canlarımı orada bıraktım, kolum kırık, kanadım kırık. İyi yayınların olsun. Kim demiş? Fatma Kılınç, abicim bu gece yanındayız, sevdiklerimizin yanındayız. Bitti mapus, bitti kuşlar gibiyim. Canlarımı orada bıraktım, kolum kırık, kanadım kırık. İyi yayınlar olsun dedi Fatma Hanım. Allah yardımcınız olsun ne diyeyim. Bir başka mesaj daha var Fatma Hanım, birazdan aktaracağım. Murat Aytekin demiş ki, abilerin kralı aslan abim Gökhan Gürbüz abime, Göksel Sezgin, Emrah Çiftçi abime, Taner Aksoy, Fevzi Uzun, Köfte abime, Bekir Sincan abilerime, sıradaki parça gelsin. Gökhan Gürbüz abim, canımsın, aslan gibisin canım abim. Gariban babası GG Garaj'dan herkese selamlar diliyorum. Bu GG Garaj ne iş yapıyor Murat Aytekin? Araba filan mı böyle şey yapıyorsunuz, aksesuar filan? Arada bir görüşelim Murat Aytekin. Barter yapabiliriz abim. Bizim de arabalarımız var. Eğer GG Garaj ne yapıyorsa bir bana yazın. 552-711-7490'dan. Barter dediğim yani reklam mukabili. Biz de sizlere destek oluruz. Arabalarımızın eksikleriyle alakalı siz ne yapabiliyorsunuz? Bir onu bir göreyim. Yaptıklarınız varsa siz arabaya bir şey yaparsınız, biz de reklam yaparız. GG Garaj'a selam olsun. 552-711-7490'a bir mesaj atın. Bir haberleşelim. Yarın öğleden sonra da konuşuruz olmazsa. 552-711-7490. Birbirimize nasıl faydamız olur? Ey GG Garaj! Fatma Kılınç, adalet mülkün temeli ise mülk yalnızca Allah'ındır. Onlar sadece emanetçiler. Adaletin hükmü Allah'ın emrine kadardır. Güzel arzum, güzel sultanım, necmoşum. Dileğim, ecoşum, ezom. Birazdan radyonun başına geçeceğim. Köydeyim, sizleri çok seviyorum dedi Fatma Kılınç. Radyonun başına geçince Fatma Kılınç tahmin ediyorum istekte bulunacak. Bir bekleyelim. Bu arada Erzincan yayına girdi. Radyo Tek Fuat Ünal'ın mesajını da hemen aktaralım. Hatta iki defa okuyalım. Çünkü Fuat Ünal yoğun bir şekilde Erzincan'a mesaj gönderdi. Erzincan, radyoyu açtın değil mi? Bu arada Erzincan Radyo Tek, aramıza hoş geldin. Selam olsun Erzincan'da bizi dinleyen bütün kardeşlerimize. Fuat Ünal kardeşimin Erzincan'a, oğlu Mertcan'a, Mertcan Ünal'a bir mesajı var. Şöyle: İyi yayınlar Murat kardeşim, ben Altıp Bey'den Fuat Ünal. Çok teşekkür ederim Fuat. Gençliğimi, çocukluğumu geçirdim. Altıp Bey benim için çok kıymetli. Gökçen Efe Mahallesi çok kıymetli. Hıdırlı Kağa keza, Babur Caddesi, Pelevne Mahallesi, Yeni Doğan. Çin'de çok bulunmadım ama Yeni Doğan'da doğdum. Gökçen Efe Mahallesi'nde bütün çocukluğum geçti. Atıf Bey'de. Bilenler bilir Murat İnce'yi. Taksici Murat olarak bilir. Tekvandocu, karateci Murat olarak bilir. Bilirler yani. Yeni Doğan bilir. Selam olsun kardeşlerimin hepsine. İyi yayınlar Murat kardeşim. Ben Atıf Bey'den Fuat Ünal. Erzincan'da kalan oğlum. Mertcan Ünal ve Kader Birliği yaptığı Mehmetcan Durmaz, Baran Çelebi, Kürşat Öztürk, İlkbay Aydın, Mert Türkiye ve Kamil Alemdar'a selam olsun. Allah hepinizi kurtarsın dedi Fuat Ünal. İyi yayınlar Murat kardeşim. Ben Atıp Bey'den Fuat Ünal. Erzincan'da olan oğlum Mertcan Ünal'a ve Kader Birliği yaptığı Mehmetcan Durmaz, Baran Çelebi, Kürşat Öztürk, İlkbay Aydın, Mert Türkiye ve Kamil Alemdar'a selam olsun. Allah hepinizi kurtarsın dedi Fuat Ünal. Buradan Yusuf dayıma, Yusuf Koç'a ellerinden öperim sevgili dayımın. Nadir dayım, Nadir Koç'a selam olsun. Sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum Koç ailesine. Biliyorsunuz Yusuf dayının dayısı benim büyük babam Ziya Masatlı arkadaşlar. Ankaralılar. Hani İbrahim abi diyordu ya bana, lan diyecek bir adam varsa Yusuf Koç diye. İşte o Yusuf Koç özbeöz benim dayım. Yani dedemin yeğeni, büyük babamın yeğeni. Biz yaşları büyük olduğu için dayı diyoruz Nadir abiye, Nadir Koç'a. Nadir Koç'a, Yusuf dayıma selam olsun. Bilmeyenler de bilsinler, buradan bir hatırlatma yapıyoruz. Yusuf Koç'a, Nadir Koç'a selam olsun. Hakeza dayıların dayısı benim dayım, canım dayım, öz ve öz dayım. Bunu söylemekten keyif alıyorum. Recep Masatlı dayıma ellerinden öperim. Recep Masatlı dayıma selam olsun.

Allah ayağına taş değdirmesin. Bütün yeğenleri 500'den fazla, belki 1000'den fazla kuzenim var. Hepimiz de adapta dururuz Recep dayımın karşısında. Çünkü o gerçekten hem özböz dayımız hem de gerçekten dayıdır yani. Ha, Recep Masatlı. Bu ismi Ankara çok iyi bilir, Türkiye çok iyi bilir. Dayımdır yani. Ne güzel bir şey değil mi? Ve Recep dayımın kader birliği yaptığı kardeşi, dostu Kasım Genç Yılmaz ağabeyime de çok selam olsun. Kasım Genç Yılmaz'a da selam olsun. Baboş, baboş Yılmaz Masatlı. Can, kuzenim benim. Dayımın varisi, bizim küçük dayımız Yılmaz Masatlı'ya da selam olsun. Gözlerinden öperim Yılmaz'ım. Büyük bir aileyiz arkadaşlar biz Ankara'da. Anne tarafı Bayburt'tan gelmiş, Şıkbız'ın diyorsunuz ya. Babam tarafı Malatya'dan gelmiş. Korkunç kalabalık bir aileyiz. Hani şey çıkıyor bizim sevgili Nihat Doğan diyor ya, bazen böyle hırslanıyor, çıldırıyor. Ben de Nihat Doğan diyor, biz şuyuz buyuz. Hani boşuna söylemiyor biliyor musunuz Nihat Doğan filan, hani laf olsun diye söylemiyor. Ben de boşuna söylemiyorum. En azından bazı kardeşlerimizin bizi tanıması lazım. Bu radyo yayınlarında hani lollipop çocuklardan olmadığımızı bilsinler can kardeşlerim. Biz ömrümüzü cadde dediğiniz o caddelerde 30 yılını tüketmiş, 57. senesini yaşayan, caddeden de bir şey bizim bir tarafımıza bulaşmamış ve bu sebepten dolayı da genç kardeşlerini uyaran, 30 yaşından sonra asimile olmuş bir başarı öyküsü Murat İnce. Sokaklardan gelmiş, 27-28 yaşında toparlamaya başlamış bazı şeyleri. 30'dan itibaren de asimile olmuş ve medikal sektöre girdik. Tıp doktorlarıyla oturunca ne olacak tıp doktorlarıyla? Onlarla sohbet, doktorlarla farklı. İşte hastane yönetimiyle görüşmek ayrı, sektör içinde Amerikalılarla görüşmek, işte Ruslarla iş yapmak, İtalyan Stefano'yla oturup konuşunca asimile oluyorsun, dilin dişin her şeyin değişiyor. Yoksa biz Ankara bebesiyiz kardeş. Bir tarafımız bu yani, bunu söylemeye çalışıyorum. Her ne kadar böyle kibar kibar böyle efendi efendi konuşuyoruz, yani bir tarafımız sıkıntılı bir modeliz. Ama ve lakin biz sevgiden yana adımlarını atmış, artık orayı unutmuş, kötülüğü, sıkıntıyı, kavgayı, caddeyi bırakmış, kardeşlik duygusuyla yola devam eden ve genç kardeşlerini suçtan kurtarmaya çalışan ve onlara öğüt mü, nasihat mı dersiniz, hatırlatma mı dersiniz, programlar aracılığıyla bir şekilde güzel şeyler aşılamaya çalışan bir can yüreğim. Yüreğimi anlamanızı istirham ediyorum. Benim hazırlayıp sunduğum bütün programlarda umut vardır, sevgi vardır, aşk vardır, birlik ve beraberlik vardır. Sizi yardan atan yarınız da olsa, yani yarınız da olsa, akıllı olun, dikkatli olun diyen bir Murat İnce ağabeyiniz, kardeşiniz var, haberiniz olsun. Berat Doğan kardeşim, bomba mesajı düştü. Haluk Kaya ve Berat Doğan'dan Ankara'da bulunan Hüseyin Kaya, Mahmut Polat ve Mahmut Erdem'e sıradaki parça armağan olsun dedi. Berat Doğan kardeşim, Haluk Kaya ve Berat Doğan'dan Ankara'da olan Hüseyin Kaya, Mahmut Polat ve Mahmut Erdem'e sıradaki eserler armağan olsun dedi Berat Doğan. Değerli dostlar, sizler de mesajlarınızı hemen medyamesaj.com'a girip üye olduktan sonra radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seçip ilk ikondan mesaj, ikinci ikondan şarkı türkü şeklinde gönderebilirsiniz. Bu arada ümit ediyorum Mertcan Ünal mesajımızı duydu değil mi? Fuat Ünal'ın mesajını bir kere daha aktarıyorum. Erzincan'da olan Fuat Ünal. Düzeltiyorum. Ankara'dan Fuat Ünal'dan Erzincan'da olan Mertcan Ünal'a ve kader birliği yaptığı Mehmet Can Durmaz, Baran Çelebi, Kürşat Öztürk, İlkbay Aydın, Mert Türk'e, Kamil Alemdar'a bolca selamlar gelmişti. Allah hepinizi tez zamanda kurtarsın dedi Fuat Ünal. Ankara Atık Bey'den Erzincan'da olan oğlu Mertcan Ünal ve kader birliği yaptı arkadaşlarına seslenmişti. İnşallah Mertcan kardeşimiz duydu. Fuat Ünal, Mertcan Ünal, selam olsun sizlere. Çocukluğumun mahallesi Atık Bey'e. Murat Aytekin, abilerin abisi Aslan abim, Gökhan Gürbüz abime, Göksel Sezgin, Emrah Çiftçi, Taner Aksoy, Bekir Sincan, Mertcan Namlı, düzeltiyorum, Mertcan Namlı diğer Köfte abeyim, Aykut Emre Albayrak, Fevzi Uzun abeyime çok selamlar. GG Garaj'dan her

Herkese selam olsun. Murat Aytekin, GG Garaj'a selam olsun. Dediğim gibi GG Garaj gerçekten modifiye işler mi yapıyor? Araç mı giydiriyorsunuz? Yani aksesuar işi mi yapıyorsunuz? GG Garaj olarak ne yapıyorsunuz? Bir benimle kontak kurun arkadaşlar. 552-711-7490 WhatsApp hattına yazın. Gün içinde öğleden sonra görüşelim. 552-711-7490. Siz bir numara bırakın. Ben dönerim size, merak etmeyin. GG Garaj'da çalışabiliriz. Eğer bize de uyan bir şeyler varsa, barter dediğimiz yani reklam karşılığı, ben nohut vereceğim, sen un vereceksin. Hani eskiden böyleydi ya, parasız bir işlem. Benim ihtiyacım ne? Arabamın işte sağına soluna şey yaptıracağım, o marş bellerini oraya basamak yaptıracağım, atıyorum. GG Garaj bunu yapıyor mu? Yaptı. Ne kadar işte parası? 20 bin lira. Tamam, 20 bin lira, ben de sana reklam yapayım. Birbirimize destek olalım. Barter dediğimiz şey bu. Ya da mobilyaya ihtiyaç oluyor evde. Ben reklam yapıyorum. Mobilyacı da getiriyor. Benim neye ihtiyacım var? Salon takımına ihtiyacım. Getiriyor iki tane koltuk takımı. Abi ne kadar? 70 bin. Tamam, 70 bin lira. Biz de size reklam yapalım. Buna barter diyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok da güzel bir işlem. Yani herkes ihtiyacını bir şekilde yani parasız karşılamış oluyor. Sen reklamını alıyorsun. Ben mobilyamı alıyorum mesela. Güzel değil mi? 552-711-7490'dan barter karşılığı işlem yapmak isteyen kardeşlerimiz varsa, önerilerimiz varsa görüşebiliriz. Mobilya, beyaz eşya dahil. Yeni ev kurmayı planlıyoruz çünkü Bakır'la beraber. Allah nasip kısmet ederse. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Efendim, mesajlarınızı medyamesaj.com'dan almaya devam ediyorum. Medyamesaj.com'a girin. Üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, İkinci ikon şarkı türkü isteği. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Bu güzel şarkı benden, yüreğimden, Muhammed Sidar Kesici'ye geliyor. Sidar'ın yüreğinden ağabeyi Remzi Kesici'ye, Deniz Öztaş'a ve sevdiklerine, yine benden Cane'ye armağan olsun. Cane'den de Sider'e armağan olsun. Rasim ve Kadir Duman kardeşlere özellikle armağan olarak gönderiyorum. Öykü Gürman, Resul Dindar, sarıl bana. Hadi radyonun sesini iyice açın. Akabinde sizler de medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönderin gelsin. Bugün uyumayın hafta başı. Sakin, mesajlarınız az düşüyor. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de efendim 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım'a ulaşın. 552-711-7490. Gece devam ediyor. Öykü Gürman ve Resul Dindar söylüyor. Sarıl bana.

Efendim mesajlarınız düşüyor. Semahat Yıldırım demiş ki Şafak Yıldırım selam Yıldırım. Baban çok, baban seni çok seviyor. Şafak güzel günleri az kaldı. Kader birliği yaptığın arkadaşlarına da hayırlı güzel zamanlar dilerim. Allah'ın selamı üstünüze olsun evlat. Semahat Yıldırım'ın mesajı böyleydi. Yiğitcan Güven, Aslan abilerim, Çeto Başkan, Ömer Ağırdil, Aslan kardeşlerim, Batuhan Arslan, Batuhan Koyun'a gelsin bütün şarkılar dedi.

İlcan Güven. Değerli dostlar, medyamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği unutmayın. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de değerli kardeşler, ne yapıyorsunuz? 507

TR Ajans Bakralım'a ulaşın. 552-711-7490. Bu arada haftanın her günü yayınlanan yayınlarımızda 7'den saat gece 1'e kadar süren aralıklarda saat başı sponsorluk boyutunda sponsorumuz şu an yok. Yani herhangi bir saatimde herhangi bir sponsorum yok. Bu saatlerden herhangi birini, size uygun olan herhangi birini şimdiden hemen kapatabilirsiniz. Sizin için hangi saat daha uygunsa, mesela saat 7 ile 8, 8 ile 9, 9 ile 10, 10 ile 11, 11 ile 12 gibi, 12 ile 1 gibi hangi saat sizin için uygunsa o saati kapatabilirsiniz. Hafta içi 5 gün sponsor olarak anılıyorsunuz. Cumartesi pazar sponsor olarak anmıyoruz. Fakat verdiğimiz bonuslar devam ediyor. Cumartesi pazar sorumluluğumuz yok. Ama ben yayınlara girdiğim için o bonusları veriyorum. Fakat sponsor olarak anmıyorum. Cumartesi pazarı da ayrıyeten planlıyor TR Ajans. Eğer oraya da cumartesi pazar için de bir sponsor çıkarsa onları cumartesi pazar değerlendiriyoruz. Detaylar için ve daha fazlası için 552-711-7490'dan TR Ajans'tan Bakır Hanım'a ulaşabilirsiniz. Yiğit Can Güven bir başka mesaj gönderdi. Ben Keçiören'den Çivi, canım, kardeşim Batuhan Arslan abim. Kurban olsun sana elbet bir gün. Abin kurban mı olsun diyorsun Yiğit Can, tam olmamış. Yiğit Can Güven dedi ki Keçiören'den Çivi ben demiş. Canım kardeşim Batuhan Arslan abim, kurban olsun sana, abin kurban olsun sana elbet bir gün diyelim. Yiğit Can, böyle toparlıyorum burayı. Eyüp Kağan Uçar, sıradaki şarkı sevdiklerinden Ömer Uçar'a armağan olarak gelsin dedi. Murat Aytekin, Murat abicim iyi geceler. Aslan abim, Gökhan Gürbüz abime, Aykut Koraman'a çok selamlar olsun. Taner Aksoy, Bekir Sincan, Köfte abime, Fevzi Uzun, Emrah Çiftçi'ye selam olsun dedi Murat Aytekin kardeşim. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a girdin, üye oldun, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Gece devam ediyor. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490. 552-711-7490. Bir daha hatırlatıyorum. Her gün 19'da yayına giriyoruz. Gece 1'e değin devam ediyoruz. Herhangi bir saatimizde şu an sponsorumuz yok. Sizin için uygun olan saat hangisiyle? Hangisiyse bir an evvel elinizi çabuk tutun. Herhangi bir saatimizi kapatabilirsiniz. Saat 7'den gece 1'e değin her gün yayındayız arkadaşlar. 552-711-7490 WhatsApp hattına yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz.

Serhat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

0: kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.

Efendim yayınlarımızı yoğun takip ederseniz sevinirim. Gülsüm Yıldız Hanımefendi yaklaşık bir saat kadar önce mesajınızı anında okuduk ama bir kere daha aktaralım. Ömrüm kocam diye yazmıştınız. Ömrüm kocam Gürkan Yıldız. Sen yoksun, evimiz sessiz, kalbimiz hüzünlü. Çocuklarınla birlikte seni çok özlüyoruz. Kavuşacağımız günü bekliyoruz. Sabır kurban olduğum dedi Gülsüm Yıldız. Biz bunu bir saat önce Gülsüm Hanım okumuştuk. Mesaj attığınız dakikalarda yayın takip etmenizi istirham ediyorum. Bilginiz olsun. Efendim bu ve buna benzer mesajlardan dolayı gerçekten ben çok büyük rahatsızlık duyuyorum. Okundu mu okunmadı mı, bana gelen bütün mesajları ben okurum. Panele düşen bütün mesajları. Siz dinleyemiyorsanız bu benim kabahatim olabilir mi? Geri başa dönüp abi o şarkıyı çaldın mı? Çaldım. Abi duymadık. O zaman her duymayanın biz şarkısını yeniden çalarsak bu sefer işin içinden çıkamayız arkadaşlar. Çok rica ediyorum, gönderdiğiniz mesajlarınızı takip edin. Bazı kardeşlerimiz saatler öncesinden atıyorlar mesajı. Ben de 7'de mi yayına girmişim mesela, 8 saat önce atmış yayına.

düşünmeden önce hangi saatte okuyacağımı bile bilmiyorum. Dolayısıyla yapmanız gereken şey şu: ola ki erken mesaj gönderdiniz, dibine saat 20 yazın ya da 21 yazın ya da 22 yazın. Bu 21 ve 21'den sonra okunursa sevinirim anlamına gelir. Ş harfi bırakırsanız hiç saat yazmadan şimdi anlamına gelir. Dolayısıyla mesajlarınızı gönderdiğiniz zaman lütfen takip edin. Bu sorumluluk bende değil, sizde, haberiniz olsun. Bir daha okumak ya da bir daha çalmak zorunda değilim. Çünkü yayın kayıtlarımız var elimizde. 7 saatlik yayının her gün kayıtları var, merak etmeyin. Her türlü ispat edebiliriz. Sadece bende değil, 80 Radyo'da bu kayıtların hepsi oluyor arkadaşlar. Sadece bende değil. Berat Doğan'ın isteği geldi. Haluk Kaya ve Berat Doğan'dan abileri Hüseyin Kaya, abileri Hüseyin Kaya ve Kader birlikteliği yaptığı arkadaşlarına İsmail Türüt Adam Var şarkısını armağan ediyorum dedi Berat Doğan. Haluk Kaya ve Berat Doğan'dan abileri Hüseyin Kaya ve Kader birlikteliği yaptığı arkadaşlarına İsmail Türüt Adam Var şarkısı armağan olarak geliyor. Peşine Şafak Yıldırım'ın isteği var, onu da yapacağım efendim. Gönderin gelsin mesajlarınızı, ben buradayım. Gece 1'e değinde yayın devam edecek.

Evet sevgili dostlarım, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Vay vay vay vay vay vay vay. Mazlum ekmeğimi bölüştüğüm adlı eser geliyor. Değerli dostlar, şarkı isteklerinizi hemen gönderin. İnci Durusoy'dan canım kanım kalbim yarim İsa Durusoy'a, kalbi güzel olan insanın yoluna taş koysalar, diken de dikseler, o yol yine çiçek açar. Çünkü Allah niyeti iyi olanın bahçesini talan etmez. Merhametim, merhametlim, kalbi güzelim dedi İnci Durusoy İsa Durusoy'a. Değerli dostlar, siz de elinizi çabuk tutun. Panelim çok sakin bugün. Gönderin isteklerinizi, hemen yayın alalım. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Üçüncü sırada canlı yayın diye gidiyor. Hangisi uygunsa senin için gönder gelsin. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Söylediğim gibi bayramdan çıktık. Bayram sponsorluklarımız da bitti. Bütün saatlerimiz boş arkadaşlar. Sizin için uygun olan saat hangisiyse acil Bakır Hanım'la, TR Ajans Bakır Hanım'la kontak kurun. 552-711-7490. Bütün saatlerimize sponsor olacak kardeşlerimizi bekliyoruz. Şafak Yıldırım, mazlum ekmeğimi bölüştüm, çalar mısınız? Çaldım gitti, çalıyor zaten. İhanet edenlerin hiçbiri yabancı değildi. Düne kadar aynı sofradan yemek yedik. İhanetin nedeni değil, bedeli olur dedi. Şafak Yıldırım, mazlumların ekmeğimi bölüştüm, çalar mısınız? Çaldım. İhanet edenlerin hiçbiri yabancı değildi. Düne kadar aynı sofradan yemek yedik. İhanetin nedeni değil, bedeli olur. Şarkıyı başa alıyorum senin için Şafak Yıldırım. Hadi bakalım. Sizler de mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin Şafak Yıldırım. İsteğin düştü, bilgin olsun. Birazdan yapacağım kardeşim. Radyonun başında ol. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Mazlum ekmeğimi bölüştüğüm çalar mısınız? İhanet edenlerin hiçbiri yabancı değildi. Düne kadar aynı sofradan yemek yedik. İhanetin nedeni değil, bedeli olur. Arkadaşlar bugün biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Şaka gibi. İşte 30-40 kilometre mesela 90'la giderken çevre yolunda bir ceza yemişiz Uşak'ta. Cezanın miktarı, hani bilmiyorum sizin için nasıl bir miktar. Yani 90'la gitmem gerekiyorken kamyonet bir araç, 30 kilometre hız, yani biraz 30 kilometre üstünde gitmişim yani 120 ile filan. Ama çevre yolu gibiydi yemin ederim, ki zaten çevre yolu diye geçiyor. Anlık fark edemedik. Normalde 90, 100, 110, 120 öyle gelir giderim, beni bilenler biliyor. Yapıştırmışlar cezayı bizim can kardeşlerimiz. Türk Polis Teşkilatı'nın biliyorsunuz en güzel kuruluşlarından bir tanesi. Türkiye Polis Teşkilatı'nda çalışıyorum. Çalıştım 16 sene. Ne diyebiliriz ki yani? Emir demiri keser, fakat yani 12 bin lira ceza nasıl bir ceza, siz karar verin yani. Otoyoldayım yani, çevre yolundayım, anlık

böyle yol 90'a düştü. Ben de yorgunum tabii. Ankara'dan geliyorum. Kolay değil. Çok da dikkatli bir sürücüyüm. 30 kilometre fazla geçmişim. 90 yerine 120 ile gitmişim oradan. 12 bin TL Uşak İl Emniyet Müdürlüğümüz sağ olsunlar yapıştırmışlar ceza. Uşak beni dinliyor. Uşak Ses FM beni dinliyor. İl Emniyet Müdürlüğüme şikayette bulunuyorum. Vallahi bu kadar yüksek geldi 12 bin lira Murat İnce'ye, yani yazık değil mi arkadaşlar ya. Yemin ediyorum Uşak çevre yolunda yoldayım. Anlık gördüm yani bizim çocukları. Çok da dikkatli bir sürücüyüm. Kamyonet sınıfında bir araç kullanıyorum. Hani Doblo'yu biliyorsunuz, onun kamyonetini kullanıyorum. Ondan sonra kediler var arabanın içinde. O bir miyav diyor, bir şey diyor. Çok da sakinim. Nasıl olduysa bir anlık hızlandık herhalde. Ya da o bölgede bir anda işte bizim çocuklar belirdiler. 30 kilometre fazla geçmişiz yani 90'ı. 12 bin TL ceza hızdan dolayı. Şimdi onun peşini ödeyeceğiz hemen. 8 bin lira, %25 indirim var. 8 bin TL olarak. Uşak İl Emniyet Müdürü'me selamlarımı, saygılarımı arz ediyorum. Biraz daha toleranslı olalım vatandaşa karşı ya, mümkün mertebe, kurban olayım. İl Emniyet Müdürü'm, sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Eski bir Türkiye Polis Adası çalışan olarak size de selamlarımı gönderiyorum. Ben Deniz Duygadan Murat İnce. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bizim çocuklar ne yapalım? Emir demiri keser. Şafak Yıldırım, yani bugün çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Bol mesaj atın, bunu söylemeye çalışıyorum. Eğer erken ödersek 8 bin lirayla kurtulan bir Murat İnce var. Yoksa 12 bin lira ödeyeceğiz. Trafik cezası, hız sınırını geçmişiz 30 kilometre işte. Nasıl olduysa. Vallahi billahi. Oy oy, olur mu 12 bin lira ceza diyenleri görelim. Şafak Yıldırım, mazlum ekmeğimi bölüştüğüm, çalar mısın Şafak? Vallahi bu sefer çalıyorum. İhanet edenlerin hiçbir yabancı değildi. Düne kadar aynı sofradan yemek yedik. İhanetin nedeni değil bedeli olur dedi. Şarkı yayında Şafak Yıldırım'ın isteği.

Boş ver be dostum. Ağlamak da bazen gülmek kadar güzeldir. Bu dünyanın tasası ne sana ne bana. Gülmek gamsıza, dertler ise gene bana. Paylaşmak ise hem sana hem bana. Boş ver be dostum, insan kendini bilmez. Ağlamak da bazen gülmek kadar güzel be dostum.

0: geliyor. Azer Bülbül geliyor.
1: Azer Bülbül geldi bakalım. Azer Bülbül. Ergün'ün isyan mıydı? Öyleydi şarkı değil mi? Şafak Yıldırım, Azer Bülbül, her gün isyanım var. Çalar mısınız? Bulduğumuz bu. Flash TV'de bir programa katılmış sevgili Şafak Yıldırım, Azer Bülbül. Onu çalmak zorundayım. Başka bulamadım çünkü. Şafak Yıldırım, Azer Bülbül, her gün isyanım var. Çalar mısınız? Çaldım. Bu şarkı Barış Balcı, Necati Bostancı, Devrim Sancak Tutan, Yalçın Poyraz Doğan, Rıdvan Barbaros, Okan Bülbül, İlyas Burdu'ya armağan olsun, selamlar olsun dedi. Şafak Yıldırım, Azer Bülbül'den her gün isyanım var, çalar mısınız dedi, çaldım. Bu şarkı Barış Balcı, Necati Bostancı, Devrim Sancak Tutan, Yalçın Poyraz Doğan, Rıdvan Barbaros'a bir kere daha selam olsun, Okan Bülbül, İlyas Burdu'ya armağan olsun, selamlar olsun dedi Şafak Yıldırım şarkı yayınladı.

Efendim devam ediyoruz. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. Arkadaşlar çok kolay. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Dünyanın neresinde olursan ol fark etmiyor, unutma bunu. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, üçüncü ikon canlı yayın diye devam ediyor. Hangisi senin için uygunsa gönder gelsin. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Nur Yanal, sevgili eşim Yiğit Yanal'a gelsin. Ölümüm ya da ölümün saati yok. Seni her şeyden çok sevdiğimi unutma. Sonunda kavuşmak varsa yolun zorluğu mühim değil. Sen bu dünyada uğruna savaş verecek en güzel şeysin. Sana bir hasret, bir kavuşma ve çokça sarılmalar biriktirdim. Kurban olduğum iyi geceler. Gözlerinden öperim de değerli kardeşimiz Nur Yanal. Efendim, medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Bekir Sincan kardeşimin isteği yayında. Müslüm Baba söylüyor, şen değil gönlüm.

Bekir Sincan ne demiş? Başta canım kardeşim Murat Han Sincan'a, dostlarım Gökhan Gürbüz, Göksel Sezgin, Emrah Çiftçi, Aykut Koramaz, Abdullah Sökmen'e selam olsun. Özgür günlerin cesur kararlarına ihtiyacı vardır. Özgür yarınlarda görüşürüz. Müslüm Gürses, Şen değil gönlüm, armağan olsun dedi kardeşimiz şarkı yayında. Bekir Sincan'ın isteği, başta canım kardeşim Murat Han Sincan'a, dostlarım Gökhan Gürbüz, Göksel Sezgin, Emrah Çiftçi, Aykut Koraman, Abdullah Sökmen'e selam olsun. Özgür günlerin cesur kararlarına ihtiyacı vardır. Özgür yarınlarda görüşürüz. Müslüm Gürses, Şen değil gönlüm. Efendim yayında devam ediyoruz. Gece 1'e deyin buradayım. Gönderin gelsin mesajlarınızı.

Evet sevgili dostlarım, devam ediyoruz. Bakalım ne gelecek. Vay vay vay vay, babam üstümden devam etsek güzel olacak da yok öyle bir dünya. Evet. Topraktan Nazlı Can istenmiş. Hemen yerine getirelim. İyi yayınlar Murat abi, ben Kibar Hasan Karabudak. Selam olsun değerli kardeşim Kibar Hasan Karabudak. Öncelikle beni tanıyan tüm abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Yaptığım yapacağım istekler benden, başta siz ve eşiniz Bakır Hanım'a armağan olsun. Cansın kardeşimsin. Erzincan'dan canım ağabeyim Arif Ötleş'e, kardeşlerim Umut Bozkurt, Halil ve Ünal Layık, Deniz Çoban, Emre Erayman, Ömer Eren, Yasin Akgün, Ömer Kılıç, Yavuz Yeşiltaş ve Serdar Yılmaz'a Kibardan selam olsun. Namussuzun namı olmaz, namımız var olsun. Allah'a ısmarladık. Selam ve duayla topraktan Nazlı Can armağan olsun dedi. Hasan Karabudak, Kibar Hasan Karabudak'ın isteği geldi bile yayında. Kibar Hasan Karabudak, çok teşekkür ediyoruz aile olarak sana. İşin gücün rast gelsin. Kibar Hasan Karabudak kardeşimin isteği yayında. Sevgili Toprak söylüyor Nazlı Can.

Bu gece yine erken havlu attı vatandaş, öyle mi acaba? Sesiniz solunuz çok az çıkıyor arkadaşlar. Medemeser.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin mesajını, şarkı isteğini anında radyoda dinle. Medemeser.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için TR Ajans Bakır Hanım'a müracaat ediyorsunuz. WhatsApp'tan yazarak arkadaşlar, arayarak değil. 552-711-7490 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım sizlere buradan cevap verecek. Evet, yine güzel bir istek. Aziz Kaya Üzüm Karası, Kibar Hasan Karabudak, sevgili kardeşim istemiş. Erzincan'dan canım ağabeyim Arif Ötleş'e, kardeşlerim Umut Bozkurt, Halil ve Ünal Layık, Deniz Çoban, Emre Erayman, Ömer Eren, Yasin Akgün, Ömer Kılıç, Yavuz Yeşiltaş ve Serdar Yılmaz'a, can cana omuz omuza, özgür yarınlara Kibar'dan selam olsun. Aziz Kaya Üzüm Karası armağan olsun. Kibar Hasan Karabudağ'ın isteği, Erzincan'da olan canı ağabeyi Arif Ötleş başta olmak üzere kardeşleri Umut Bozkurt, Halil ve Ünal Layık, Deniz Çoban, Emre Erayman, Ömer Eren, Yasin Akgün, Ömer Kılıç, Yavuz Yeşiltaş ve Serdar Yılmaz'a, can cana omuz omuza, özgür yarınlara Kibar'dan selam olsun. Aziz Kaya Üzüm Karası şeklinde armağan olsun dedi Kibar Hasan Karabudak. Canlarına, abilerine, dostlarına gönderdi bu eseri.

Efendim devam ediyoruz. Sevgili Hulya Evrensel Yalansın'la geliyor. Kim istemiş bakalım. Kibar Hasan Karabudak yine perdeyi daha kapatmamış Erzincan'dan. Canım ağabeyim Arif Ötleş'e, kardeşlerim Umut Bozkurt, Halil ve Ünal Layık, Deniz Çoban, Emre Erayman, Ömer Eren, Yasin Akgün, Ömer Kılıç, Yavuz Yeşiltaş ve Serdar Yılmaz'a kibardan selam olsun. Namussuzun namı olmaz, namımız var olsun. Allah'a ısmarladık selam ve duayla. Hulya Evrensel'den Yalansın, Kibar Hasan Karabudak'tan, Erzincan'daki canı ağabeyi Arif Ötleş başta olmak üzere kardeşleri Umut Bozkurt, Halil ve Ünal Layık, Deniz Çoban, Emre Erayman, Ömer Eren, Yasin Akgün, Ömer Kılıç, Yavuz Yeşiltaş ve Serdar Yılmaz'a kibardan selam olsun. Namussuzun namı olmaz, namımız var olsun. Allah'a ısmarladık selam ve duayla. Hülya Evrensel'den Yalansın'da gelsin demiş kardeşimiz şarkı yayında.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.

0: Murat.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Deli olmamış,
1: yalan olmamış. Efendim gece devam ediyor. Nur Yanal kardeşim demiş ki eşim Yiğit Yanal'a gelsin. Sıradaki şarkılar. Demişler ki bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Olur da kavuşursam sana güzel gözlüm 40 hasreti.

Yunus Tunç Birader şarkısına armağan ediyoruz. Miami'den selamlar. Miami'den mi selamlar? Bir umutlu yaşamak. Berat Doğan'ın mesajı Miami'den, öyle mi? Haluk Kaya'dan, Berat Doğan'dan, abileri Hüseyin Kaya ve arkadaşlarına Osman Öztunç Birader şarkısını armağan ediyoruz. Miami'den selamlar. Bir umuttur yaşamak. E bizi de götürün Miami'ye ya. Neyimiz eksik? Biz niye gitmiyoruz kardeşim Miami'ye? Geldi şarkı Berat Doğan'ın. Şaka bir tarafa, selam olsun. Haluk Kaya'dan, Berat Doğan'dan, abileri Hüseyin Kaya ve arkadaşlarına Osman Öztunç söylüyor. Birader armağan olarak geldi. Miami'den Miami'den selamlar. Bir umuttur yaşamak. Eyvallah.

Haydutlar kol gezer bu şehirde. Fişlenmişsin, seni de bitirirler dostum. Haydutlar kol gezer bu şehirde. Sen benim çocukluktan arkadaşımsın ulan, sen kardeşimsin ulan, sen kardeşimsin ulan. Seni bırakamam tek başına birader, gel ölelim beraber, gel ölelim beraber. Seni bırakamam tek başına birader, gel.

Sen kardeşimsin ulan. Seni bırakamam tek başına birader. Gel ölelim beraber. Gel ölelim.

Efendim bakacağız bakalım bu gece Murat İnce neler söyleyecek, ilticalen bakalım kardeşlerimizin yüreğine yüreğimizden neler diyecek. Son yarım saatteyiz, halen mesaj alabilirim, bire değin yayınımız devam ediyor. Halen istek çalabilirim, panelim şu an bomboş arkadaşlar, haberiniz olsun. Çok kolay bana mesaj göndermek, istek yapmak. medyamesaj.com'a girip üye oluyorsunuz. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulup ilk ikondan mesaj, ikinci ikondan şarkı türkü isteği olarak gönderebiliyorsunuz. medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Yazamadım diyenler için bir kere daha söylüyorum. 552-711-7490. Reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490. Gecenin son yarım saatine yakışacak bir konu ne olabilir? İnsan en çok içinde sakladığı şeylerden yorulur. Böyle bir cümle. Böyle bir konu başlığı. Nasıl sizce insan en çok içinde sakladığı şeylerden yorulur? Dostlarım gece ilerledi. Biliyorsunuz bayram geride kaldı. Kalabalıklar dağıldı. Ve insan böyle saatlerde ister istemez kendi içine dönüyor. Ama öyle ama böyle. Çünkü gece insanın kendisinden kaçamadığı vakittir. Gündüzleri birçok şeyin arkasına saklanabiliyorsunuz, saklayabilirsiniz, saklanabiliriz. İşin arkasına, koşturmanın arkasına, kalabalıkların arkasına ama gece olunca insanla kalbi baş başa kalıyor ya. Öyle oluyor işte. Ve işte o zaman anlıyoruz ki dostlarım, insan en çok yaşadıklarından değil, içinde sakladıklarından yoruluyor. Şu an beni dinleyen öyle insanlar var ki yıllardır kimseye anlatamadığı muhakkak bir kırgınlığı kalbinde taşıyor. Ne bileyim, bir babaya söyleyemediği bir özrü, bir evlada anlatamadığı sevgiyi, bir dosta ifade edemediği vefayı, bir anneye söyleyemediği seni özledim cümlesini. Ve bütün bunlar insanın içinde yıllarca birikiyor. İnsan dışarıdan aynı insan gibi görünüyor ama içeride başka bir hayat yaşıyor. Çünkü bazı yükler omuzda taşınmıyor dostlarım, kalpte taşınıyor. Ve kalbin taşıdığı yüklerin terazisi yok. Kilogramı yok, hacmi yok ama ağırlığı, İnanın çok büyük. Bir düşünün, bazen yıllar önce söylenmiş tek bir cümle insanın içinde yıllarca kalabiliyor. Bazen bir vedanın eksik kalmış son bakışı diyelim, bir ömür boyunca unutulamıyor. Çünkü

İnsanın hafızası unutuyor belki ama kalbi hiç unutmuyor arkadaşlar. İşte bu yüzden bazı insanlar yaşlandığı için değil, taşıdığı duygular ağırlaştığı için yoruluyor. Ama dostlarım, bu gecenin sonunda şunu da söyleyelim. Kalbinizde ne varsa, kin olmasın, nefret olmasın, kırgınlıklarınız bile sizi zehirleyecek kadar büyümesin. Çünkü insanın yükünü azaltan şey zaman değildir. Affetmek değildir sadece. Anlamaktır, biliyor musunuz? Anlamak. Hayatın herkesi kendi imtihanından geçirdiğini gerçekten çok iyi anlamak gerekiyor. Ve bazen bizi en çok yaralayan insanların da kendi yaralarıyla mücadele ettiğini görebilmek hayat işte. Belki de gerçek olgunluk budur dostlarım, ne dersiniz? Canı yanmış olmasına rağmen kalbini karartmamak, yorulmuş olmasına rağmen sevgiden vazgeçmemek, kırılmış olmasına rağmen güzel kalabilmektir. Ya da güzel kalabilmek çok mühim ya. İşte insanın asıl büyüklüğü bence burada başlıyor. Bu gece biraz bunu düşünelim. Kalbimizde taşıdığımız yükleri ve hangilerini artık Rabbimize emanet etmemiz gerektiğini. Ha? Düşünelim değil mi arkadaşlar? Ve bir istek düştü. Teşekkür ediyorum Şevval Çetin sana. Daha doğrusu Şevval Çetin panelinden Abdullah kardeşim göndermiş. Abdullah Çetin, sana teşekkür ederim kardeşim. Ben Abdullah Çetin, aslan babam Ağrılı Mehmet'e ve aslan abim İbrahim Şahin'e selam olsun. Yarınlar bizi bekliyor. Seyfi Doğanay'dan Sen Geleydin Armağan Olsun. Hemen çalıyorum, hiç bekletmiyorum. Dediğim gibi panelim boş arkadaşlar. Seyfi Doğanay, Sen Geleydin değil mi? Evet, panelime gelmiş. Hemen gönderiyorum, hiç bekletmiyorum dediğim gibi. Devam edeceğiz konuya. Sizler de Abdullah kardeşim gibi bize hemen mesaj gönderebilirsiniz. Daha vaktimiz var arkadaşlar. 3-4 şarkı çalabilirim eğer gönderebilirseniz. Ya da mesajlarınızı okuyabilirim. Gece bile deyin, yayınımız devam ediyor. Bazen uzatıyoruz da. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için özellikle TR Ajans Bakır Hanım WhatsApp hattına yazın. 552 711 74 90, 552 711 74 90. Abdullah Çetin, ben Abdullah Çetin, aslan babam Ağrılı Mehmet'e ve aslan abim İbrahim Şahin'e selam olsun. Yarınlar bizi bekliyor. Seyfi Doğanay'dan Sen Geleydin Armağan Olsun. Evet, Seyfi Doğanay Sen Geleydin isteği Abdullah Çetin'den geldi. Aslan babası Ağrılı Mehmet'e, aslan abi İbrahim Şahin'e selamlarıyla birlikte Abdullah Çetin'den, Seyfi Doğanay'dan Sen Geleydin bir kere daha armağan olsun. Gece yanıyor, gece devam ediyor.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

Beni dinleyen canlara selam olsun vallahi billahi. Ne diyordum? Biraz önce ne dedik? İnsan en çok içinde sakladığı şeylerden yorulur. Ha, konu buydu. İnsan en çok içinde sakladığı şeylerden yorulur. İşte şimdi biraz daha derine inelim. Çünkü bazı insanlar vardır, dışarıdan bakınca hayatlarına imrenilir. Gülüyorlar sanılır.

güçlü sanırlar. Her şey yolunda sanılır ama kimse bilmez. Bazı kalpler sessiz sessiz kanar. Ve en derin yaralar da zaten ses çıkarmayan yaralardır. Bakın dostlarım, insan bazen ağladığı için rahatlayamıyor. Çünkü bazı acılar gözyaşıyla çıkmıyor. İnsanın içine yerleşiyor. Yıllarca orada yaşıyor. Bir eksiklik gibi, bir boşluk gibi, bir yarım kalmışlık gibi. Mesela bazı insanlar hala çocukluğunu özlüyor. Ama aslında çocukluğunu değil, çocukluğunda hayatta olan insanları özlüyor. Annesinin sesini, babasının gölgesini, bayram sabahlarının masumiyetini, o zamanları ya da o zamanlar fark etmediği huzuru. Çünkü insan bazı nimetlerin değerini onları kaybedince öğreniyor. Ve ne acıdır ki dostlarım, hayatın en büyük dersleri çoğu zaman en ağır bedellerle geliyor. Bir insanı kaybedince kıymeti öğreniliyor. Bir dost gidince dostluğun değeri anlaşılıyor. Bir evlat uzaklaşınca evin sessizliği duyuluyor. Bir anne susunca dünyanın sesi değişiyor. Bir baba gidince insanın sırtı üşüyor be. İşte bu yüzden bazı insanlar geceleri uyuyamıyor dostlarım. Yastıklarına başlarını koyuyorlar. Ama gözlerini kapatınca hatıralar uyanıyor. Bir ses geliyor geçmişten. Bir yüz beliriyor karanlığın içinde. Bir cümle düşüyor akıllarına. Ve insan bir anda yıllar öncesine gidiyor. Çünkü kalbin takvimi yoktur dostlarım. Kalp bazen 20 yıl öncesini bugün gibi yaşayabilir. İşte bu yüzden bazı insanlar hiçbir şey anlatmadan çok şey taşıyor. Kimseye belli etmeden, kimseye yük olmadan sessizce. Ve biliyor musunuz? Belki de bu dünyanın en güzel insanları onlar. Kendi acısıyla uğraşırken başkasına tebessüm edebilenler. Çok mühim. Kırık kalbiyle başkasının yarasını sarmaya çalışanlar. Kendi gecesi karanlıkken başkasına ışık olanlar. Çünkü gerçek asalet dostlarım, gerçek dostluk, gerçek sevgi, gerçek aşk onlarda. Hayat seni sertleştirmeye çalışırken yumuşak kalabilmektir. Hayat seni karartmaya çalışırken ışığını koruyabilmektir. Ve insanın büyüklüğü kaç kez düştüğünde değil, kaç kez yeniden ayağa kalktığında ortaya çıkar. O yüzden bu gece kalbinizde taşıdığınız bütün yükleri düşünün, olur mu? Belki özledikleriniz var, belki affedemedikleriniz, belki de bir daha sarılamayacak olduklarınız. Ama bilin ki dostlarım, içinizde hala sevgi varsa, hala dua edebiliyorsanız, hala birinin iyiliğini isteyebiliyorsanız, hayat sizi yenememiş demektir. Çünkü insanın gerçek yenilgisi acı çekmesi değil, merhametini kaybetmesidir. Ve siz merhametinizi koruduğunuz sürece kalbiniz ne kadar yorgun olursa olsun, ruhunuz hala yolunu bulacaktır.

bu şarkıyı bir ben değil birçok dinleyenimiz beğenmiş. Hatta bir mesaj aldım Özel'den, sevgili Muhammed Ayanoğlu. Amca diyor, bu şarkıyla vurdun bizi. Biz de buna vurulduk Muhammed'im. Muhammed Ayanoğlu'na ve dostlarına benden selam olsun, kardeşlerime. Onlar da an itibariyle yayını takip ediyorlar. İşleri güçleri rast gelsin. Muhammed Ayanoğlu ve arkadaşlarına bolca selam gönderiyorum. Ve devam ediyorum arkadaşlar, bakalım daha ne anlatacağız.

0: Dostlarım, gece ilerledikçe insanın sesi değil, kalbi konuşmaya başlıyor, biliyor musunuz? Şöyle bir de panele bakayım da bir aksaklık olmasın. Evet, panelim halen boş. Şu an boş arkadaşlar, panelim bomboş hatta. Mesaj gönderebilirsiniz. medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikondan mesaj, ikinci ikondan şarkı türkü isteği gönder gelsin. Halımız kalmamış ama yayındayız. Gece ilerledikçe insanın sesi değil kalbi konuşmaya başlıyor dedik ve böyle saatlerde insan herkesten çok kendisini duyuyor. Hayatta bazı acılar vardır, geçmez. Sadece insan onların etrafında yaşamayı öğrenir arkadaşlar. Bir annenin yokluğu mesela. Hı? Yıllar geçer, insan alıştığını zanneder. Nerede? Sonra bir gün kalabalığın ortasında bir kadın sesi duyarsın. Bir anne evladına sesleniyordur ve bir anda boğazına düğümlenir yıllardır susturduğun o büyük özlem.
1: Dile gelse zalim toprak söylese derdim.
0: Çünkü bazı yaralar kapanmaz arkadaşlar, sadece kabuk bağlar. Ve hayat tam da iyileştim dediğin yerden hatırlatır kendini. Bir de yarım kalmış insanlar vardır. Hayatında olmayan ama kalbinden de çıkmayan insanlar. Ne tamamen gitmişlerdir ne de tamamen kalmışlardır. İnsan onları unutamaz. Unutmaz, çünkü unutmak hafızanın işidir. Ama özlemek kalbin ve kalp bazı isimleri ömür boyu silmez. Arkadaşlar, bu dünyanın en sessiz insanları en çok yaşamış insanlar. En çok şeyi yaşamış insanlar. En çok şeyi yaşayanlardır. O insanlardır. Çünkü konuşa konuşa değil, susa susa büyümüştür onlar. Nasıl? Ha? Susa susa büyümek. O nasıl bir şey ya? Susa susa büyümeyi, bunun için o kadar çok doldurabilirim ki arkadaşlar. Susa susa büyümek. Hani bir yanda emanet büyüdüğünü düşün, evlatlık gibi. Ne bileyim, hani Allah rızası için bakılan bir model olduğunu düşün, kimsesizsin. Anadolu ağzıyla sümsüğü kafana yiyorsun ama susuyorsun. Orada adam çocuğuna bir şeyler alıyor bayramda. Sen sessize gözyaşı döküp susuyorsun. O kadar çok şey var ki. Susa susa büyümek ne demek? Aslında bu bir konu olur ya. Bu başlıkla şiir de yazılır. Ben susa susa büyüdüm diye. Ha? Of, kalbur üstü zamanlarda düşe düşe, vurula vurula, ben susa susa büyüdüm mesela, böyle bir şiir yazsak mı ya? Fena değil mi arkadaşlar ya? Susa susa büyüyenlere selam olsun kardeşlerim benim. Herkese iyiyim demeyi öğrenmişlerdir susa susa büyüyenler, biliyor musunuz? Ama geceleri yastıklarına başlarını koyduklarında kimseye anlatamadıkları bir hayat çıkar karşılarına, bir özlem, bir pişmanlık, bir hasret, bir eksiklik. Ve insan işte o an anlıyor. Dışarıdan görünen hayatla içeride yaşanan hayat aynı şey değil. Bazı insanlar vardır, bir sofrada herkes gülerken sessizce uzaklara dalar. Çünkü oturduğu sandalyenin yanında eksik bir sandalye görüyordur. Belki annesi oturuyor orada, ha? Oturdu orada, ha? Olamaz mı? Belki babası, belki evladı. Belki de yıllar önce kaybettiği bir dostu. İnsan bazen bir kişi değil dostlarım, onun bıraktığı boşluğu özlüyor. Ve boşlukların sesi çok yüksektir ha. Kimse duymaz ama insanın içini inletir. İşte bu yüzden bazı geceler dua etmekten başka çare kalmıyor arkadaşlar. Çünkü bazı kapıları insan açamıyor. Ve bazı yaraları insan saramıyor. Bazı özlemleri insan bitiremiyor. Ama insanın yetişemediği yere dua yetişiyor dostlarım. Bir annenin mezarına, bir babanın ruhuna, bir evladın hatırasına, bir dostun uzaklarda atan kalbine dua yetişiyor. O yüzden bu gece yüreğinize taşıdığınız her ne varsa biraz gökyüzüne bırakın, biraz Rabbinize emanet edin. Çünkü insan her yükü tek başına taşımak için yaratılmış.

olmadı. Bazı yükler paylaşılmak, bazı acılar sabırla taşınmak, bazı özlemler de dua ile hafiflemek için vardır. Ve unutmayın dostlarım, hayat bazen çok şey alır insandan. Ama kalbinde sevgi kalmışsa hala kaybetmediğin çok şey var demektir. Çünkü dünyanın sonunda hatırlanacak olan ne sahip olduklarımız olacak, ne kazandıklarımız. Bize kalan ve bizden kalan tek şey kalbimizin güzelliği olacak. Bence öyle.

Dostlarım biliyor musunuz, insan bazen hayatındaki en büyük acıyı yaşarken bile bunu kimseye belli etmiyor. Ya bunlar çok önemli arkadaşlar. Yemin ederim çok önemli konular. Az değil, az değil. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Geceyi kuvvetli ihtimal Muhammed Ayanoğlu'nun isteğiyle bitireceğiz. Öyle gözüküyor. Geceyi kuvvetli ihtimal Muhammed Ayanoğlu kardeşimin isteğiyle bağlayacağız. Arkadaşlar ve dostlarıyla bizleri dinliyorlar. Selam olsun kendilerine. Birkaç satır daha konuşup Muhammed Ayanoğlu'nun yüreğinden neler geçiyor bakalım. Arkadaşlarına neler demiş. Onları sesletip istekleri var bir tane Barış Kahraman arada bir. Onu da göndereceğim. Öyle de geceyi nihayetlendireceğiz. Bazı geceler hiç unutmuyorum. Erdal İşgüzel araya girerdi. Murat abi yayını biraz uzatalım. Biraz daha yakalım. Ya yayını kapat. Abi biraz daha filan. O günleri de özlemiyor değiliz yani. Allah'ın izniyle. Sevgili Muhammed Ayanoğlu'nun dostları Durmuş Yorulmaz, Engin Baskış, Nesim Koç, Ahmet Gici, Evrim Koray Açıkalın, Zaza Erkan Çelik, Yusuf Bulut, Vedat Bulut, Yalçın Bulut, Rahmetullah Bin Yıl, Arif Ötleş, Yavuz Ötleş, Veysi Baybaş'ın, hepsine selamlarıyla birlikte birazdan Barış Kahraman arada bir abi yaparsan seviniriz demiş Muhammed Ayanoğlu. Birazdan bir kere daha mesajını aktaracağım kardeşimin. Onunla da çıkış yaparız. Birkaç kelam daha edeyim. Murat abi diyor bu şarkıları diyor, bizi esir aldın ayar ettin diyor Muhammed Ayanoğlu. Günlerdir ben de buna taktım bu şarkıya. Geçenlerde de bir geride şey vardı. İbrahim abinin Hepsi Geçer. O da öyle içine çekiyor. İnsan bazen hayatındaki en büyük acıyı yaşarken bile bunu kimseye belli etmiyor dedik. Sabah kalkıyor, işe gidiyor. Gülümsüyor. İnsanlarla konuşuyor. Hatta bazen herkes de güldürüyor. Ama akşam olup da kapısını kapattığında içindeki sessizlikle baş başa kalıyor. Ve işte o sessizlik bazen bir ömürden daha uzun geliyor. Çünkü dostlarım, insan kalabalıkların içinde yalnız kalabilir ama asıl yalnızlık içindekileri anlatacak kimse bulamamaktır. Bir düşünün, hayatınızda kaç kişiye gerçekten içinizi açabiliyorsunuz? Yeminle ha? Kaç kişiye? Delikanlıca, adamca soruyorum. Kaç kişi iyiyim dediğinizde iyi olmadığınızı anlayabiliyor? Bu çok önemli ya. Kaç kişi gözlerinizdeki yorgunluğu okuyabiliyor? İşte bu yüzden arkadaşlar, bazı insanlar bir ömür boyunca anlaşılmayı bekliyor. Ve bazen o bekleyiş hiç bitmiyor. Hayatın en ağır yüklerinden biri bana göre bu. Kimseye yük olmamak için kendin yük olmak, kendine yük olmak, herkesi düşünmek ama kimsenin seni düşünmemesi.

bilmediğini hissetmek, herkese yetişmek ama yorulduğunda dönüp yaslanacak bir omuz bulamamak. Ve ne gariptir dostlarım, en çok da başkalarının yarasını saran insanlar kendi yaralarıyla yalnız kalıyor ya. Yemin ederim benim bu muhabbet nedir biliyor musunuz? Benim arkadaşlarıma, dostlarıma yaptığımı benim dostlarım bana onda birini, onda ikisini, onda üçünü yapsaydı ben bugün başka bir yerde olurdum dediğim hadise şu an vücut buluyor bu konuşmalarımda. Hayatım boyunca dostlarıma, kardeşlerime, arkadaşlarıma iyilikte yarıştım. Ama artık yoruldum. Yoruldum. Kötülük etmiyorum. Hani iyilik etmesem de kötülük etmiyorum. Ama ve lakin çok yoruldum bu konudan ya. Merhaba diyen herkese yardımcı olmaya çalıştım. Tanıştığım herkese. Bırak dostum, arkadaşım olmasın. İçimdeki yük o kadar ağır ki. Eminim benim gibi bu yükü taşıyanlar da vardır. Bir de yani güçlü olmak, güçlü görünmeye devam etmek bir alışılmış bir şey haline geliyor bizde. Mecbur güçlü görünüyoruz. Oysa eğer güçlü insanın içinde de yorulan bir çocuk vardır. Vallahi o çocuk neredeyse ölmek üzere. Bir yerlerde hala bekleyen, hala özleyen, hala sevinmek isteyen bir çocuk. Ve yıllar geçse de o çocuk büyümüyor biliyor musunuz dostlarım? Sadece susmayı öğreniyor. İşte bu yüzden bazı geceler insanın içine dokunuyor ya. Şu an olduğu gibi vallahi çok dokunuyor. Düşündüğüm zaman canım çok yanıyor. Çünkü gece gündüzün susturduğu bütün duyguları yeniden uyandırıyor. Bir annenin özlemini, bir babanın hasretini, bir evladın yokluğunu, bir dostun eksikliğini yahu, bir yarım kalmış sevdanın sızısını. Ve insan o an fark ediyor. Aslında hayat dediğimiz şey biriktirdiğimiz eşyalardan değil. Biriktirdiğimiz hatıralardan oluşuyor ya. Mal mülkten değil. Eşyalardan değil, hatıralardan oluşuyor ya hayat dediğimiz hayat ya. Bir annenin saçımızı okşadığı bir an, bir babanın omzumuza koyduğu el, bir dostla edilen bir çay sohbeti, bir evladın kahkahası, yıllar sonra geriye bunlar kalıyor ve ne kadar ilginç değil mi dostlarım? Hayat boyunca peşinden koştuğumuz birçok şey unutuluyor ama kalbe dokunan bir sevgi, bir merhamet, bir vefa asla unutulmuyor. O yüzden bu gecenin bu vaktinde belki de kendimize şu soruyu sormalıyız. Bir gün bu dünyadan göçüp gittiğimde benden geriye ne kalacak? Bir makam mı? Bir ünvan mı? Yoksa birkaç güzel kalpte bırakılmış sıcak bir iz mi? İnanın dostlarım, insan öldüğünde hatırlanan şey başarıları değil, yüreğidir. Kime iyi geldiği, kimin gözyaşını sildiği, kimin duasında yer aldığıdır. Bu yüzden kalbinizi sertleştirmeyin, olur mu? Sevginizi kısmayın, iyiliğinizi ertelemeyin. Çünkü günün sonunda insanın gerçek serveti bankadaki parası değil, arkasında bıraktığı güzel hatıralardır. Ve bazı insanlar vardır, bu dünyadan giderler ama ardından yıllarca dualar yükselmeye devam eder. İşte gerçek zenginlik budur dostlarım. Bir insanın ardından gözyaşıyla değil, sadece minnetle anılabilmek. Şarkıyı göndereyim ve son konuşmalar için tekrar döneyim. Sevgili kardeşim Muhammed Ayanoğlu'nun bir mesajı var, bir isteği var dedim. Dedi ki Muhammed Ayanoğlu, dostlarım Durmuş Yorulmaz, Engin Baskış, Nesimi Koç, Ahmet Gici, Evrim Koray Açıkalın, Zaza Erkan Çelik, Yusuf Bulut, Vedat Bulut, Yalçın Bulut, Rahmetullah Binyıl, Arif Ötleş, Yavuz Ötleş, Veysi Baybaşin, selam olsun hepsine dedi. Barış Kahraman'dan arada bir de armağan olsun dedi. Muhammed Ayanoğlu'nun isteği yayında efendim.

Bir adam Alparslan Ataç. Dün kutlayacaktım, unutmuşum abi, doğum günün kutlu olsun. 1 Haziran'ı unutmam abi demiş. Sessiz sedasız da seni dinliyorum. Fazla müdahil olmak istemiyorum. O yüzden bir köşede sessiz sedasız takip ediyorum demiş Alparslan. Gözlerini öperim Alfi. Alfi eskisi gibi değil programlar, farkındaysan. İstek çaldığımız için bize pek yer yok. Yer burada değerli dinleyenlerimizle. Yani istek çaldığımız için programa yön veren dinleyicilerimizden gelen istekler olması sebebiyle özel tüzel işlere girip yani çok böyle detaylı bir program yapamıyoruz. Ama boşluklarda biliyorsun Murat abim konuşur. Çünkü ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz var. Ya bugün Murat İnce ne diyecek diye. Ben çok mesaj aldım abi, şey şiir okuma, şey şarkı çalma. Sen konuş, sen söyle, sen şiir söyle filan falan, bunları da aldık ama genel olarak şu anda istekleri çaldığımız için Alpicim durum bundan ibaret. Gözlerini öperim. Doğum gününü ben de seni tebrik ediyorum. Senin de 1 Haziran'dı diye hatırlıyorum doğum günü, değil mi? Öyleydi. Fatma Kılınç hanımefendi yazmış ki iyi geceler abicim, biraz geç kaldık ama yarın yayında yanındayım. Sıradaki parça Yasemin Çiçeğime Nihoma gelsin. Allah'tan başka ilah, yaşım değil, Yasso'mdan başka silah olması lazım değil mi? Yasso'dan başka silah tanımam, Rabbime emanetsiniz. Eyvallah. Beklerim abim her zaman. Bugün kotayı çok şükür 90 lira eksiyle tamamlamışız. İyi. Maşallah. Kotamız tamam sayılır. Ne yapalım? Ay ay. Ben teşekkür ediyorum Muhammed Ayanoğlu'na ve yanındaki dostlarına. Güzel geceler diliyorum. Muhammed, adı güzel Muhammed'im. Gözlerini öperim amcam. Yağmur yağar, kum gider, taş kalır. Hayat devam ediyor amcam. Biz taş gibiyiz, biz aslan gibiyiz. Biz her zaman böyleydik amcam. Biz böyle dimdik ayaktayız. Biz dostlarımızı biliriz, kardeşlerimizi biliriz. Kim bizi yanında isterse dost olarak yanında da dururuz aslan gibi. Ama bir şekilde bizi de unutuyorsa birileri, işi gücü rast gelsin. Buna da vallahi gönül koymayız. Biliriz ki muhakkak bildikleri bir şey var. Bildikleri onlara kalsın. Ben bilmek istemem. Çünkü ben kendimi düz bir adam olarak bilirim. Düz demek doğru demektir. Doğru noktasında da bunu ispat etmeye çalışmam. Ben düzüm derim, doğruyum derim. Bu kadar. Bunun üzerine bir adam giderse kavga deriz. Yani final bu.

0: benim dürüstlüğümü hiçbir Allah'ın kulu, benim dürüstlüğümü, adamlığımı, dopdoğru oluşumu asla sorgulayamaz. Sorguluyorsa kendine baksın. Hiçbir zaman kavisli olmadık, hiçbir zaman omurgasız olmadık, tabansız olmadık. Hep omurgamız vardı çok şükür. Bugün de bu böyle. Bir kere daha Muhammed Ayanoğlu'na teşekkür ediyorum. Geceyi aydınlattı. Çok teşekkür ederim amcam. İşin gücün rast gelsin. Biz her zaman dostlarımızın yanında durduk. Vallahi de durduk. Billahi de durduk. Allah da biliyor, kul da biliyor. Şahitlerim var. Mesela bir tanesi Alparslan Ataç. 26 Mayıs ha. İkimiz de ikizleriz. Doğru doğru. İkizler ya. Vay be. Alparslan'la da 7-8 senemiz geçti. Tesadüfen tanımıştım. Ana yok, baba yok, sırtta bir mintan yok. 3 abi var, ikisi kendi halinde. Biri idamlık, fayda yok.
1: Dile gelse zalim toprak söylese derdim.
0: Alp'i bu ara 5 yıl önce sen nasıl 50 oldun ya? Çocuktun be. Daha dün çocuktun. 50 ne demek ya? Alp'i seni hiç 50 gibi düşünemiyorum ya. 50 ne ya? Amca olmuşsun sen de. Vay vay vay vay vay vay. Senin oğlan büyüdüyse evlendirsen yakında dede de olursun. Neyse ben geceyi bağlayayım. Alparslan da bizi dinliyor. O benim yayınlarımı pür dikkat dinlerdi. Nereden biliyorum söyleyeyim. Ben bazen profesyonelliğin gereği, işim gereği atıyorum X bir şiiri okurdum ya da bir anekdotu. İşte gecenin bir yarısı telefon çalar, telefonun arkasındaki ses uzun zamandır bir evladın sesine yanıp tutuşan bir yüreğe aittir. Ne var anne? Gecenin bu saatte niçin rahatsız ettin? Saatin 3:30 olduğunun farkına değil misin? Sabah arasan olmaz mıydı gibilerinden bir anneyi üzücü, kırıcı birçok cümle. Anne biraz buruk, biraz kırgın bir ses tonuyla haklısın evladım. Lakin sen de beni bundan tam 25 yıl önce gecenin 3:30'unda rahatsız etmiştin. Doğum günün kutlu olsun oğlum demiş. Ben peşine hemen bu akşam aklıma yine sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Saat bize geliyordu. Hani yatamadım. Uyku gözüme girmedi. Sen bu saatte eskiden benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin. Nane kaynatırdın. Anne, canım anne, kurban anne. Hayalin şimdi gözümün önünde bir anıt gibi durur. Sen şimdi legenin başına otur. Böyle devam ediyorum ben. Bizim Alparslan masanın üzerine düşmüş ağlıyor. Ulan oğlum ne oldu? Çünkü pür dikkat dinliyor ya. Dakikasında anasını gözünün önüne getiriyor. Dakikasında babasını gözünün önüne getiriyor. Hepsini kaybetmiş. Ana yok, baba yok işte. Yani her şey ihtiyaç sahibine. Evet, Alp'i biz yaptık. Bir adam Alp'i. Abi diyor, babam diyor, ismimi diyor koymuş Alparslan diye, tam 25 yıl beni Alparslan diye çağırdılar diyor. Senden sonra Alp diye çağırdılar diyor. Alp de güzel bir şey, asker demek. Ha, bir 25 yılda Alp'i dediler. Evet, Alp'i diyorduk biz Alparslan'a ya. Ne yıllardı be Alp'i. Ah Alparslan ah. Sen biliyorsun amcam, kardeşim, canım, ciğerim benim. Sen biliyorsun bizim yaptığımız iyilikleri beraber, benimle sen uzun yıllar, neredeyse 10 yıla yakın benim yanımdaydın. Neşe insanı kaldırdık ayağa. Düşeni kaldırdık. Vurulacak olanı vurdurmadık. Kırılacak olanı kırdırmadık. Önüne durduk, kurşunların önüne durduk ya. Neşe arkadaşımızın hayatını kurtardık. Neşe arkadaşımız şu an multimilyarder, selam vermiyorlar sağ olsunlar. Dün kiralarını biz ödüyorduk, evlerini biz tutuyorduk, iş yerlerinin kirasını ben ödüyordum. Ne günler yaşadık, geldi geçti. Şimdi konuşuyoruz böyle de, isim vermeden konuşuyorum. Bunları yaşamış bir Murat İnce işte bunları size konuşuyor arkadaşlar. Yani İşkembe-i Kübra'dan değil, yaşanmış bir geçmişin asıl öznesi Murat İnce konuşuyor. Paramparça olmuş bir geçmişin öznesi bugün Allah'ın izniyle aslanlar gibi yürüyorum yollarda. Kimse bana dokunamaz. Kimse benden hesap bedel

diyemez. Ben bunun hesabını, ben bunun bedelini 57 yılımla birlikte verdim, dile kolay. Radyo dünyasında da, sanat dünyasında da ben bunun bedelini çok ödedim. Şimdi bazı radyocu kardeşlerim var. Bugünlük, dünlük radyocular. Onlar da arkamızdan konuşuyorlar. Hele hallarına hiç bakmadan, hele konuşmayı öğrenmeden, böyle kurban olduğum kardeşim falan diyen modeller. Ben böyle öyle de konuşurum, hiç sorun değil. Torpak da derim, yarpak da derim, körpü de derim. Ama Türkiye'de radyo ve televizyon. Kurumunun özellikle istediği bir şey var. Diksiyonel konuşmak. Biz de bunun eğitimini aldık. Hatta şu an öğretmeniyim. Devlette 5 yıl Aydınlık Evler Anadolu Ticaret Meslek Anadolu İletişim'de öğretmenlik yaptım. Binlerce öğrenci yetiştirdim. Bizi eleştirenler bir kendilerine baksınlar ya. Dün neydiniz, bugün ne olacaksınız hali var ya arkadaşlar. İşte durum bundan ibaret. Bir halına bak. 3 cümleyi bir araya getirmeyen adam, 2 anonsla radyocuyum diye piyasaya çıktığı günden bu tarafa bu meslek olmaktan çıktı. Kimse evine ekmek parası götüremez. Yeter ki ben mikrofonun başına geçeyim. Kezban ablalar benden, yani isim Kezban diye söyleyeceğim şimdi. Çok özür diliyorum ismi Kezban olan bacılarım da, Kezban. Bu Kezbanlığı, bu yanıklığı yapmaya gerek yoktu ki. Öyle dedikleri için de bu meslek de meslek olmaktan çıktı. Ben yine de bu sektörde de radyoculara çok sahip çıktım. Birçok istasyonla, birçok noktayla bu kardeşlerim için iyiyken kötü oldum ya. Vallahi billahi ya.

0: Alparslan Ataç. Evet, bir adam Alpi. Alpi biz koyduk. 25 yıl Alparslan Alparslan dediler ama bizden sonra da Alpi diye çağırdılar. Bu da güzel bir şey. Evet, herkes işine gücüne baksın abi, ne diyelim. Yani demem o ki arkadaşlar, bizim dostluğumuz dostluktur ha. Düşmanlığı da ben sevmem. Sevmem düşmanlık edeni de. Gerek de yok. Hani hasım husum ya, gerek yok abi. 3 günlük dünyadayız ya. Mümkünse iyilikle çözelim isterim. Bu arada Müezza, sen bir defol şuradan. Vallahi billah. Karanlık burası. Aman aman. Gelme buraya. Zaten Müezza'ya ayar oldum arkadaşlar. 13 saat beni ağlattı yollarda, yemin ederim. Bir de trafik cezası yedik sayesinde. Onunla ilgileneceğim derken. Hatta bir de kaza atlatıyordum. Su içireceğim de. Kızım gelme buraya. Babacım gelme. Evet, geceyi bağlayalım artık. Alpi, Alpi, Alpi. Senin verdiğin isminle yaşıyorum abi demiş. Canımsın. Kardeşimsin. Alparslan Ataş, duygusal dakikalar yaşıyorsun orada. Ne oluyor bilmiyorum. Ne oluyor orada çocuk? Hadi geceyi kapatayım ya. Uzattık. Yalan diyen yalan olsun. Yüzü gülmesin Alpi. Bu gecenin de sonuna geldik arkadaşlar ve gece boyunca aslında tek bir şeyi konuştuk. İnsanı, kalbi, özlemi, sabrı. Her zaman bu böyle bizden. Sessizce taşınan yükleri, belki hepimizin içinde farklı hikayeler vardı ama acının dili ortaktı. Özlemin sesi ortaktı arkadaşlar. Ve insan olmanın ağırlığı ortaktı. Bu gece şunu bir kez daha anladık dostlarım. Hayat bize verilenlerin değil, bizden alınanların karşısında nasıl durduğumuzun hikayesidir. Çünkü şimdi anlaşıldı mı şeyin, Müezzan'ın buraya niye geldi? Kocaman bir kelebek var, ışığı yakarsan vallahi bir daha ya Allah aşkına, tezgahı mahvetti ya bu kız ya. Yemin ederim yayını mı yapamıyorum, konuşamıyorum. Arkadaşlar bir tane kelebek var, ben de ışıkları kapatmışım, sadece benim ışıklarım var yani. Radyonun ya, ışığı yakar mısın bir de bakır ya, lütfen ya. Mahsus yapıyorsunuz ya. Şurada konuşuyoruz işte gece gece, yak ışıkları. Ha şöyle ya. Ben de diyorum inatla niye geliyor masaya, gelmez ben kızdığım zaman. Allah Allah, kocaman bir kelebek var. Yazık, kelebeği öldürecek o vicdansız. Eline bak. O bir cana kıymasın bak, o da bir can. Müsaade etme ya. Şşş, yapma kızım.
1: Göremiyoruz kelebeği, müsaade edeceğim.
0: Ya kocaman kelebek ya, günah şu kadarcık kocaman kelebek. Onu yiyecek o şimdi vicdansız. Patisiyle vurup düşürecek. O da can.

Neyse, geceyi bağlayacağız arkadaşlar. Alp'i diye mi eşini de uyandırıyor Alp'i? Senin de dünyan böyle olmuş, ne güzel. Geceyi biz bağlayacağız. Bizim Meza bize dirlik vermiyor. Zaten yayında 20 dakika geçmiş. Ben de konuşuyorum. Alır alır. Var mı? Var mı orada? Hadi, hadi bekliyorsun beni. Tamam, bekle. Ay. Özlem'in sesi ortak değil mi? İnsan olmanın ağırlığı ortak. Bu gece şunu bir kez daha anladık. Hayat bize verilenlerin değil, bizden alınanların karşısında nasıl durduğumuzun hikayesidir dedik. Çünkü herkes sevinçle gülebilir ama herkes acıyla olgunlaşamaz arkadaşlar. Herkes kavuşunca mutlu olabilir ama herkes hasretle güzelleşemez. İşte insanın gerçek karakteri burada ortaya çıkar. Yoklukta yani. Sabırda, bekleyişte. Ve kalbini karartmadan yürüyebildiği yollarda. Bakın dostlarım, bir gün hepimizin bu dünyadan ayrılacağız. Bir gün hepimiz bu dünyadan ayrılacağız arkadaşlar. Bir gün bizim de sesimiz susacak. Sandalyemiz boş kalacak. Adımız bir hatıraya dönüşecek ama geriye bırakacağımız şey çok önemli. İnsanlar bizi hatırladığında bir yara mı hatırlayacaklar, yoksa bir şefkat mi, bir kırgınlık mı, yoksa tebessüm mü? Çünkü ömür uzun değil dostlarım. Daha dün bayramı bekliyorduk, bugün ardından konuşuyoruz. Daha dün çocuktuk, bugün geçmişimizi özlüyoruz. Ve yarın belki bugünleri özleyeceğiz. O yüzden ne olur? Sevdiğiniz insanları ihmal etmeyin. Annenizin sesini duyabiliyorsanız şükredin. Babanızın duasını alabiliyorsanız kıymetini bilin. Dostlarınız varsa sarılın. Kırgınlıklarınızı büyütmeyin. Çünkü hayatın sonunda insanın elinde kalan şeyler malı, mülkü değil. Gönül bağı kurduğu insanlardır. Ve bu gece kalbinizde özlem taşıyan herkese, annesini özleyenlere, babasını özleyenlere, evladını özleyenlere, sevdiğine kavuşamayanlara, gurbet yolunda olanlara, dört duvar arasında umut bekleyen kardeşlerime, sessizce mücadele eden bütün güzel insanlara gönülden selam olsun. Rabbim yüreğinizdeki yükleri affetsin. Sabır bekleyenler sabır, şifa bekleyenler şifa, kavuşmayı bekleyenlere hayırlı kavuşmalar nasip etsin. Ahirete intikal etmiş bütün sevdiklerimizin mekanları cennet olsun. Ve son bir cümleyle veda edelim dostlarım. Alp'i ne diyorsun, bir ona bakayım. Bir adam Alp Arslan Ataş'ın da gözlerinden öpüyorum. Alp'i sana da huzur dolu geceler diliyorum. Ve sevgili kelebek, kaç canını kurtar buradan bence. Kaç kaç kaç, Meyza diye bir canavar var, bizim kedimiz. Ben bunun adını Meyza'dan alıyorum yani. Peygamber Efendimiz'in kedisinin ismini koyduk ama nasıl bir kedi böyle arkadaş, vallahi billahi ya. Dostlar başına mı, düşman başına mı? Can abim, ben diyor vefat edince diyor Alp Arslan diye mi yoksa Alfi diyerek mi uyandıracaklar? Valla Alfi, net bir şey söyleyeyim mi? Ne diye uyandırırlar bilemem. Kaç hayattan geldin de öldün bugün, yeniden doğdun, onu da bilemem. Nasıl uyandıracaklar, isimle mi değil mi, yani bunu İslami açıdan birçok anlatabilirler ama benim son araştırmalarım, artık ben başka şeylerle uğraşıyorum. Dün kaç defa bu hayata geldiğimizle, bundan sonra bir daha bu hayata kaç kere geleceğimizle, anda kalmayla, yani geçmiş ve gelecek, enkarnasyon ve rekarnasyonla uğraşan bir adam olarak bu hayatın çok kısa olduğunu düşünüyor ve bir daha bu dünyaya gelmeyi de isteyen bir model değilim. Bu dünyadaki imtihandan, yani sınıftan, üniversite mi burası, lise mi bilmiyorum, mezun olmak istiyorum. Bir daha madde bedende burada olmak istemiyorum. 6. 7. 8. boyut dedikleri orada uçtuğum, düşündüğümde her şeyin olduğu o hayatın içinde daha huzur dolu bir hayat istiyorum. Dünya denen madde beden insanın çilesidir. Ama yine de bilirsek cennettir, bilmezsek cehennemdir dünya hali. Fakat ben bu dünya halinden gerçekten sıkılan ama şikayet eden bir Rabbime karşı bir insan değilim. Bunun imtihan olduğunu farkındayım. Ama bir daha buraya gelmek istemiyorum. Buradan mezun olup o dediğim gibi çok üstün yeteneklerimizin olduğu noktada, o boyutta yaşamak istiyorum. Gözlerini öperim. Yani seni Alp diye çağırsalar ne olur? Alp Arslan diye çağırsalar ne olur? Hiç değişen bir şey yok, biliyor musun sen? Alemlerin içerisinde bir ruhsun, Rabbimden bir parçasın. Adın ne bilmiyoruz. Biz burada Alp'i demişiz. Alp Arslan demişiz.

Ama gerçeklikte ne diye çağrılırsın? Allah bilir, ben bilmem abim ya. İnşallah güzel çağrılırsın, hani sağ elinden kitabın alanlardan falan olursun İslamiyet'te. Var o detaylar öyle. İnşallah öyle olursun. Evet, ne dedik? Son cümleyle veda edelim dostlarım. Alparslan da ilginç bir soru sordu. Şimdi ben de gecenin şeyi, vaaz veren imamı gibi, hiç sevmediğim şeyler ama benim de bildiğim şeyler bu, böyle yani. Böyle bakıyorum hayata.

sevgi kaldığı sürece hiçbir insan tamamen kaybetmiş sayılmaz. Allah'a emanet olun. Geceniz huzurla, kalbiniz umutla dolsun. Bir başka gecede, bir başka günün sohbetinde buluşmak dileğiyle. Ümit ediyorum Müezzin abi yeri yıkmadı. O sesler oradan geliyor. Tebessümle bırakıyoruz bu geceyi. Yarın akşam saat 19'da canlarım. Yine yeniden kentin en özel istasyonunda bu frekansta buluşmak dileklerimle. Bakır kendi kazdığı kuyuya düştü. Az önce Müezzin abi benim tezgahı dağıtıyordu. Şimdi bir başka yeri dağıttı herhalde. Öyle mi oldu? Bakayım, göremiyorum. Bakıyor, gidiyor. Peki efendim, tebessümle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Her günümüz böyle gülümsemelerle, kahkahalarla dolu olsun isteriz. Sizin için de, bizim için de, insanlık için de. Her şey gönlünüzün çektiği kadar güzel olsun dostlar. Yarın akşam 19'da görüşmek dileklerimle. Bakır'a çok teşekkür ediyorum. Siz canlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir adam Alparslan Ataş'a geçmişten bugüne kardeşliği için vefalı bir kardeşim olduğu için huzurlarınızda çok teşekkür ederim. Dua eder, dua bekleriz. Benim hakkımda ne düşünüyorsan Rabbim milyon milyar katını versin. Hakkım helaldir, haklarınızı helal edin. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.